0: percaya.
1: Bayo. Yen aku
0: karo sapa, Mas?
1: Karo Mbak Yeni iki lho, kangen
0: Yeni aku.
2: Iya, Yeni mosok.